0: her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da alıştım.
1: Bu deli kız inadından bir gün bıkar mı? Karşısına yolda biri çıkar mı?

gibi sarıldık o yaz. Sen bana, ben sana, komşu evlerde gök sarmışıklar

gözünü getirdi biraz. Öpüşürken korkusu bir şeylerin aşkımıza ilk hüznü getirdi biraz.

Sen bana, ben sana, komşu evlerde. Gök sarmaşıklar gibi sarıldık o yaz. Sense anım eli kadar beyaz.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Elleriniz ve ayaklarınız soğuktan renk değiştiriyorsa bunun tek belirtisi üşüme değil, aksine ciddi bir sağlık sorununu da işaret ediyor olabilir. Uzmanlar bu rahatsızlık için bazı uyarılarda bulunuyor. El ve ayak üşümesi sonrası renk değişimlerinin yaşandığı ve Raynaud hastalığı olarak bilinen bu rahatsızlık sadece üşümeyle alakalı olmadığı ortaya çıktı. Soğuk hava ya da stres gibi tetikleyiciler de bu durumun ortaya çıkmasına neden oluyor. Kan akışının azalması sonucu oluşan soğuma ve uyuşmayla beraber kendini gösteren bu rahatsızlık için bazı semptomlara dikkat edilmesi gerektiği belirtiliyor. Raynaud hastalığında cilde kan taşıyan küçük atar damarlar düşük sıcaklıklara tepki olarak daralır ve bu da bölgesel kan akışının ciddi şekilde kısıtlanmasına yol açar. Zamanla bu damarlar kalınlaşarak kan akışını daha da azaltabilir. Uzmanlar Raynaud hastalığının en belirgin işaretlerinden birinin cilt renginde değişim olduğunu belirtiyor. Etkilenen bölgelerde önce beyazlaşma, ardından maviye dönme gözlemlenebiliyor. Ancak bu renk değişiklikleri kişiden kişiye, özellikle de cilt tonuna göre farklılıklar gösterebiliyor. Kan akışı yeniden normale döndüğünde ciltte zonklama, karıncalanma ya da şişlik görülebileceği belirtilirken, bu durumun genellikle el ve ayak parmaklarında ortaya çıkmakla birlikte burun, dudak ve kulaklarda da görülebileceği belirtiliyor. Isınmanın ardından bölgedeki kan dolaşımının tam olarak düzelmesi bazen 15 dakikayı bulabiliyor. Peki ne zaman doktora gidilmeli? Belirtiler şiddetliyse veya giderek artıyorsa, Raynaud hastalığı günlük yaşamı zorlaştırıyorsa, semptomlar vücudun sadece bir tarafında görülüyorsa, bununla birlikte eklem ağrısı, ciltte döküntü ya da kas güçsüzlüğü gibi başka belirtiler varsa. Ayrıca 30 yaş üzerindeki kişilere de uyarı yapıldı. Eğer ilk kez Raynaud belirtileri yaşıyorsanız ya da 12 yaşın altındaki bir çocukta bu belirtiler görülüyorsa mutlaka bir doktora başvurmanız gerekiyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Mina Konut Yapı İnşaat'ta çalışacak, Monito kullanabilme evrakları tam olan, Silivri ve civarında ikamet eden deneyimli Monito operatörü alınacaktır. Bilgi için telefon 0533 201 4303 0533 201 4303.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11. Küpe

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 7.

0: Küpe FM reklam.
1: Yenilendik. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası yepyeni konsepti ve yepyeni yüzüyle sizleri bekliyor. Birbirinden farklı çorap çeşitleri, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlar için doğru adres Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası Çerkezköy OSB 4. Sokak'ta.
2: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
1: Öğrenciler hazır mısınız? Başak Ticaret Bellona'da okula dönüş fırsatları başladı. Genç odaları ve yatak baza gruplarında %30'a varan indirim fırsatını kaçırmayın. Üstelik Eylül ayı boyunca evini yenilemek isteyenlere özel fırsatlar da sizi bekliyor. Evinize yakışan fırsatlar Başak Ticaret Bellona'da.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemiyle birçok retina hastalığı başarıyla tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
1: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
1: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 88 73. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi Balkan yerleşkesi karşısında.
0: Küpe FM reklam.

0: Kulübe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
3: Çetinler Arçelik mağazalarından seçili beyaz eşya, Ankastra set, klima veya televizyon alımına özel kurutma makinesinde tam %50 indirim sadece Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
4: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544-841-0629.
0: Küpe FM Reklam.

0: reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te büyük indirimleri kaçırma. Son gün 21 Eylül. Bir yağ ayçiçek yağı 4 litre pet 399.95, tat domates salçası 830 gram teneke 64.95, Danet fermente kangal sucuk kilogramı 899.95, ekici taze kaşar peyniri 600 gram 239.95 TL'ye. Biçen Market, Silivri Varnalı Caddesi, Nurullah Baldöktü sitesinde. İkinci şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Elleriniz ve ayaklarınız soğuktan renk değiştiriyorsa bunun tek belirtisi üşüme değil. Aksine ciddi bir sağlık sorununu da işaret ediyor olabilir. Uzmanlar bu rahatsızlık için

0: bazı uyarılarda bulunuyor. El ve ayak üşümesi sonrası renk değişimlerinin yaşandığı ve Raynaud hastalığı olarak bilinen bu rahatsızlık sadece üşümeyle alakalı olmadığı ortaya çıktı. Soğuk hava ya da stres gibi tetikleyiciler de bu durumun ortaya çıkmasına neden oluyor. Kan akışının azalması sonucu oluşan soğuma ve uyuşmayla beraber kendini gösteren bu rahatsızlık için bazı semptomlara dikkat edilmesi gerektiği belirtiliyor. Raynaud hastalığında cilde kan taşıyan küçük atar damarlar düşük sıcaklıklara tepki olarak daralır ve bu da bölgesel kan akışının ciddi şekilde kısıtlanmasına yol açar. Zamanla bu damarlar kalınlaşarak kan akışını daha da azaltabilir. Uzmanlar Raynaud hastalığının en belirgin işaretlerinden birinin cilt renginde değişim olduğunu belirtiyor. Etkilenen bölgelerde önce beyazlaşma, ardından maviye dönme gözlemlenebiliyor. Ancak bu renk değişiklikleri kişiden kişiye, özellikle de cilt tonuna göre farklılıklar gösterebiliyor. Kan akışı yeniden normale döndüğünde ciltte zonklama, karıncalanma ya da şişlik görülebileceği belirtilirken, bu durumun genellikle el ve ayak parmaklarında ortaya çıkmakla birlikte burun, dudak ve kulaklarda da görülebileceği belirtiliyor. Isınmanın ardından bölgedeki kan dolaşımının tam olarak düzelmesi bazen 15 dakikayı bulabiliyor. Peki ne zaman doktora gidilmeli? Belirtiler şiddetliyse veya giderek artıyorsa, Raynaud hastalığı günlük yaşamı zorlaştırıyorsa, semptomlar vücudun sadece bir tarafında görülüyorsa, bununla birlikte eklem ağrısı, ciltte döküntü ya da kas güçsüzlüğü gibi başka belirtiler varsa. Ayrıca 30 yaş üzerindeki kişilere de uyarı yapıldı. Eğer ilk kez Raynaud belirtileri yaşıyorsanız ya da 12 yaşın altındaki bir çocukta bu belirtiler görülüyorsa mutlaka bir doktora başvurmanız gerekiyor.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Mina Konut Yapı İnşaat'ta çalışacak, Monito kullanabilme evrakları tam olan, Silivri ve civarında ikamet eden deneyimli Monito operatörü alınacaktır. Bilgi için telefon 0533 201 4303 0533 201 4303.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11. Küpe

konuştuk. Gözlerin hiç daldı mı? Biri gelecek yakında. Sabah ilk düşündüğümsün, uykudan önce yine sen. Dün de rüyamda.

0: Süper FM reklam.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545-170-9747 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
1: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Alzheimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
4: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
6: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde. 0212 993 1294. Chery.
3: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
0: Küpe FM Reklam.

Küpe FM'den günaydın bir kez daha. Hafta başında 14 Eylül pazartesi sabahındayız ve 8 çeyrek oldu saatler. Güzel bir gün diliyorum hepimize. Uzun bir tatilin ardından okullar başladı. Sabah saatlerinde muhtemeldir ki özellikle okul çevrelerinde Trakya'da bir trafik yoğunluğu yaşanacak. Aynı yoğunluk akşam okul bitiş saatinde de görülebilir. Tabii eski yerleşim yerleri ona göre planlanmadığı için nüfus artışı, araç artışıyla beraber çok daha fazla hissediliyor şehirlerin eski yerleşim bölgelerinde. Güzel bir gün olsun, güzel bir hafta olsun hepimiz için. Sabah haberlerinde az sonra hava durumuyla devam edeceğiz.

0: bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya Ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

okullar açıldıysa yaz tatili bitmiş demektir. Şimdi artık erken yatmalar, erken kalkmalar, alarmı kurmalar, uykusuz bir biçimde sabah okul çantası hazırlamalar, beslenme çantası hazırlama, ütü, ödev, WhatsApp gruplarında velilerle haberleşmeler, sabah trafiği, sabah ayazı derken artık yavaş yavaş sonbahar kendini hissettirecektir.

0: Küpe FM reklam.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 01 59.
4: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Dünya göz bilgilendiriyor. Göz sağlığının öğrenmeye etkisi büyüktür. Başarılı bir gelecek ve sağlıklı yarınlar için okul öncesi çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin. 444-4-469.
6: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
7: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
8: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makineleri, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinelerinizi adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 70 72 0507 745 14-10.
9: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
10: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
11: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
0: Küpe FM reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
2: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
3: İrmet Hospital bilgilendiriyor. İş kazaları beklenmedik anlarda yaşanır ve o anlarda her saniye hayati önem taşır. Hastanemizde el ve parmak kopmaları, kas, tendon ve sinir yaralanmalarına karşı 7 gün 24 saat kesintisiz mikro cerrahi hizmeti sunuyoruz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: İş kazalarında, sinir ve tendon yaralanmalarında, el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73.

0: Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz. Serinlik şimdi çok daha hesaplı. Başak Ticaret Arçelik'te klimalarda kaçırılmayacak fırsatlar. 12.000 BTU 29.999 TL, 18.000 BTU 43.499 TL, 24.000 BTU 52.999 TL. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
1: Küpe FM Reklam.

Küpe FM'den günaydın bir kez daha. Yeni saatimize Ümit Sayın'ın şahane bir şarkısıyla ulaşalım. Yeni saatimizin başında bakalım okullar açılmışken, eğitim öğretime başlamışken, çocuklar ve öğrenciler ders başı yapmışken yeni haftaya nasıl bir hava durumuyla başlıyoruz bir kez daha. Radyolarını yeni açılanlar için birazdan hatırlatacağız. Küpe FM burası, Trakya'nın tamamına yayın yapan tek radyo istasyonu. Yeni hafta başında sabah haberlerinde beraberiz. Günaydın, gününüz güzel geçsin, işiniz rast gitsin.

0: Bu küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında.
1: Aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
2: Bunun size ne zararı var?
3: Yani gerçekten mağdur oldum.
4: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
5: Elle boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda.
6: Now you add that up to all of the other things, Midnight Hammer.
7: Füze geldi, şöyle şura düştü.
0: Turhan Alyakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de.

Küpe FM'den günaydın herkese. Saatler 9'u 2 dakika geçiyor. Hafta başında 14 Eylül pazartesi sabahındayız ve okullar uzun bir tatilin ardından açıldı. 18 milyon öğrenci ile 1,5 milyon öğretmen yeni döneme başladı. Ders başı yaptı. Tabii beklendiği gibi bu ders gününde, ilk gününde haftanın bu ilk ders gününde trafik sadece İstanbul'da değil, Trakya'da neredeyse her yerleşim biriminde, özellikle şehirlerin eski yerleşim bölgelerinde, okulların olduğu bölgelerde biraz olsun hareketlendi. Bir trafik sıkışıklığı oldu. Akşam üzeri okul çıkışında da yine benzer bir durumla karşılaşabilirsiniz. Şimdiden hatırlatalım. Zaten benden daha iyi biliyorsunuz. Yağış beklentisi düşük bugün. Ve umarım ki güzel bir gün olur. Bol kar tatilli bir eğitim öğretim yılı diliyorum bütün öğrencilere.

0: Küpe FM reklam.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Yeni konsept, yeni yüz, aynı boni kalitesi. Sizi de yenilenen mağazamızı keşfetmek için Boni Çorap Fabrika Satış Mağazamıza bekliyoruz. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası, Çerkezköy OSB 4. Sokakta.
1: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Villa Restoran'la Silivri'de restoran kalitesinde yemek keyfi evinize geliyor. Villa Restoran'ın eşsiz lezzetlerini online ya da telefonla sipariş vererek deniz manzarasında değil ama evinizin konforunda deneyimleyebilirsiniz. Villa Restoran 0532 650 96 96.
4: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 88 73. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi Balkan yerleşkesi karşısında.
5: Çetinler Arçelik mağazalarından erken düğün paketi, seçili 4 parça beyaz eşya alımına özel tam 37.400 TL'ye varan indirim sadece Çetinler mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
0: Küpe FM reklam.

Sertab Erener radyolarınızdaydı. 9 çeyreği gösteriyor saatler. Hatırlatalım, İstanbul'da 10 bin liradan başlayan fiyatlarla 3 yıllığına ev kiralanacak. TOKİ başvuruları başladı. 10 bin liradan başlıyor kiralar. Sadece 1071 sosyal konut kiraya verilecek İstanbul'da bu uygun fiyatlarla, 10 ile 16 bin lira arasında. Ama tabii herkes başvuramıyor. Bir takım şartları yerine getirmek gerekiyor. O şartlardan mesela en önemli olanlardan bir tanesi evli olmak, hane gelirinin 100 bin liranın altında olması, üzerinizde başvuranların üzerine herhangi bir kayıtlı tapu bulunmaması gerekiyor. Daha önce TOKİ ile konut sözleşmesi imzalamamış olanlar başvuru yapabiliyorlar. 25 Eylül'e kadar sürecek başvurular.

0: bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Metropol FM reklam.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
2: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 0159.
3: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545 170 97 47 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
4: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor. Modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
5: Çeriniz yaza hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294. Çeri.
6: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
7: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile, dönüşümde lider.
8: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümünde uzman doktor Berrak Taş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğanın kalbine saklı sofraya bekleniyorsunuz. Çocuklar için oyun alanları, büyükler için huzur dolu bir ortam. Saklı sofrada mangal keyfi yaparken etlerin kokusu doğaya karışsın. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için saklı sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 5888.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Elleriniz ve ayaklarınız soğuktan renk değiştiriyorsa bunun tek belirtisi üşüme değil. Aksine ciddi bir sağlık sorununu da işaret ediyor olabilir. Uzmanlar bu rahatsızlık için bazı uyarılarda bulunuyor. El ve ayak üşümesi sonrası renk değişimlerinin yaşandığı ve Raynaud hastalığı olarak bilinen bu rahatsızlık sadece üşümeyle alakalı olmadığı ortaya çıktı. Soğuk hava ya da stres gibi tetikleyiciler de bu durumun ortaya çıkmasına neden oluyor. Kan akışının azalması sonucu oluşan soğuma ve uyuşmayla beraber kendini gösteren bu rahatsızlık için bazı semptomlara dikkat edilmesi gerektiği belirtiliyor. Raynaud hastalığında cilde kan taşıyan küçük atar damarlar düşük sıcaklıklara tepki olarak daralır ve bu da bölgesel kan akışının ciddi şekilde kısıtlanmasına yol açar. Zamanla bu damarlar kalınlaşarak kan akışını daha da azaltabilir. Uzmanlar Raynaud hastalığının en belirgin işaretlerinden birinin cilt renginde değişim olduğunu belirtiyor. Etkilenen bölgelerde önce beyazlaşma, ardından maviye dönme gözlemlenebiliyor. Ancak bu renk değişiklikleri kişiden kişiye, özellikle de cilt tonuna göre farklılıklar gösterebiliyor. Kan akışı yeniden normale döndüğünde ciltte zonklama, karıncalanma ya da şişlik görülebileceği belirtilirken bu durumun genellikle el ve ayak parmaklarında ortaya çıkmakla birlikte burun, dudak ve kulaklarda da görülebileceği belirtiliyor. Isınmanın ardından bölgedeki kan dolaşımının tam olarak düzelmesi bazen 15 dakikayı bulabiliyor. Peki ne zaman doktora gidilmeli? Belirtiler şiddetliyse veya giderek artıyorsa, Raynaud hastalığı günlük yaşamı zorlaştırıyorsa, semptomlar vücudun sadece bir tarafında görülüyorsa, bununla birlikte eklem ağrısı, ciltte döküntü ya da kas güçsüzlüğü gibi başka belirtiler varsa. Ayrıca 30 yaş üzerindeki kişilere de uyarı yapıldı. Eğer ilk kez Raynaud belirtileri yaşıyorsanız ya da 12 yaşın altındaki bir çocukta bu belirtiler görülüyorsa mutlaka bir doktora başvurmanız gerekiyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Mina Konut Yapı İnşaat'ta çalışacak, Monito kullanabilme evrakları tam olan, Silivri ve civarında ikamet eden deneyimli Monito operatörü alınacaktır. Bilgi için telefon 0533 201 4303 0533 201 4303.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

0: dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 9.
1: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 10. Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
3: Küpe FM Haber.
4: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Yaz tatilinin ardından yaklaşık 17 milyon öğrenci bugün okula döndü. Okullarda ilk hafta Gazze'deki katliama yönelik duyarlılık oluşturmak amacıyla uçurtmalar vurulmasın, gökyüzü çocuklara kalsın etkinlikleri düzenlenecek. Kamuoyunda kumpas davaları olarak bilinen soruşturma ve davaların merkezindeki firari savcılar Zekeriya Öz, Cihan Kansız ve Mehmet Yüzgeç hakkında zaman aşımı gerekçesiyle verilen son soruşturmanın açılmasına yer olmadığı kararı kaldırıldı. Fiyatların artması üzerine ABD Başkanı Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den Rusya'nın dizel üretim altyapısını hedef alan saldırıları durdurmasını istedi. Hürmüz Boğazı'nda güvenli geçiş için bugün yapılması planlanan İran Körfez toplantısı ertelendi. Bahreyn'in katılmama kararı ve bölgesel görüş ayrılıkları petrol piyasasında diplomasi kaynaklı rahatlama beklentisini zayıflattı.
3: Spor.
4: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in 5. haftasında Kocaelispor'u 1-0 yenerek Beşiktaş'a maç fazlasıyla kaptırdıkları liderliği geri aldıkları için oyuncularını tebrik etti. Sezonun son Grand Slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek erkekler finalinde ABD'li Ben Shelton'u 3-1 mağlup eden Alman Alexander Zverev şampiyon oldu.
3: Finans.
4: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 62 kuruş, 1 euro 56 lira 29 kuruş, gram altın 6.777 liradan, çeyrek altın 11.080 liradan alıcı buluyordu.
3: Hava durumu.
4: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Tekirdağ 25, Çanakkale 26, Kırklareli 27, Edirne 29 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Müzikal Takır'ın Küpe FM'den hepinize mutlu sabahlar, iyi haftalar. 14 Eylül Pazartesi sabahından, yeni bir haftadan ve yepyeni bir yayından hepinize merhaba. Sonbahar serinliğinin kendini hissettirdiği bu güzel İstanbul sabahında hafta enerjik ve zinde bir başlangıç yapmak için doğru frekanstasınız. Avrupa ve Azerbaycan konserlerinin ardından önümüzdeki dönemde Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştireceği konserlerle uluslararası sahnedeki varlığını daha da genişletmeye hazırlanan yeni konser duraklarıyla müziğini ve yüksek enerjili sahne performansını daha geniş kitlerle buluşturacak Blok 3 bizleri karşılıyor.

0: Küpe FM reklam.
1: Mikrocerrahi yöntemiyle boyun omurilik tümörleri, bel boyun fıtıkları, vidasız dar kanal ameliyatları hastanemizin beyin ve sinir cerrahi kliniğinde yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Hastanemizde uygulanan kapalı kalp cerrahisi yöntemiyle sadece 6-7 santimlik küçük bir kesiyle kalp ameliyatları başarıyla yapılmaktadır. Kalbiniz için küçük bir adımla hayatınız için büyük bir konfora ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
0: Küpe FM reklam. Reklam.
4: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514

Çaylar kahveler hazırsa trafikte olanlara sabır, işinin başında olanlara kolaylıklar dileyerek mikrofondaki yerimizi aldık. Gününüz aydın, haftanız bereketli olsun. 2021 yılında müzikseverlerle buluşturduğu Döndüm şarkısıyla yayınlanmasının üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen yeniden viral olarak müzik listelerinde dikkatleri üzerine çeken, son bir ayda 2 milyon dinlenmeye ulaşan, yeniden keşfedilerek dijital platformlarda büyük bir ivme yakalarken Spotify Türkiye en iyi 50 listesinde de 8 basamak birden yükselerek 19. sıraya kadar çıkan ve listenin bugüne kadarki en yüksek sırasını gören Bora Duran bizlere sesleniyor.

0: bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette büyük indirimleri kaçırma. Son gün 21 Eylül. Maylo tuvalet kağıdı kırklı bambu 3 katlı 299.95, Omomatik 7,5 kilogram aktif beyazlar renkliler 389.95, Paşa Bahçe konserve kavanoz 1 litre 17.95, Paşa Bahçe konserve kapağı adet 3.95 TL'ye. Biçen Market Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde. İkinci şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Onları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Tüp FM reklam.
2: Dünya göz bilgilendiriyor. Göz sağlığının öğrenmeye etkisi büyüktür. Başarılı bir gelecek ve sağlıklı yarınlar için okul öncesi çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin. 444-4-469.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
4: HDI Sigorta.
5: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 0159.
6: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi, sağlığınız bizim için önemli.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol, hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi, bilgi ve randevu için 0288 417 07 07.
2: Küpe FM reklam.

14 Eylül Pazartesi gününden hepinize merhaba. Yaprakların yavaş yavaş sarardığı Eylül'ün o kendine has dinginliğinin şehre yayıldığı bir hafta başındayız. Büyük ses getiren Symphony Club projesini 10 şarkıdan oluşan görkemli bir albümle taçlandıran, hafızlara kazınan zamansız hitlerini devasa senfonik düzenlemelerle buluşturduğu albümünde olan bize olduğu duvar, kalp ağrısı, sen en çok aşksın, bu aşkın katili sensin, delirme, boş bardak, yonca bahçesi, ışıklı yol ve yalnızlık olmak üzere toplam 10 şarkıdan oluşan albümünün yeni versiyonlarını da yayımlayan Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden 30. sanat yılını kutlayan Fettah Can radyolarınızda.

0: FM reklam.
1: Çetinler Arçelik mağazalarından seçili beyaz eşya, Ankastra set, klima veya televizyon alımına özel kurutma makinesinde tam %50 indirim sadece Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
2: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
2: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 8873. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi, Balkan yerleşkesi karşısında.
0: Küpe FM reklam.
4: Küpe FM.

0: konuşmasak daha mı iyi? Ha? Hadi oradan.
1: Hadi oradan.
0: Çıkışlar sağdan.
1: Çıkışlar sağdan.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 11. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın İstanbul'da 15 bin kiralık konut kampanyası bugün başladı. 25 Eylül'e kadar devam edecek olan başvurular E-Devlet üzerinden yapılacak. Ergenekon soruşturmasında tutukluyken cezaevinde yaşamını yitiren Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri ifadeye çağrıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye'yi ziyareti kapsamında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara tarafından kabul edildi. Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın zamanda Suriye'ye bir ziyaret planladığını aktardı. ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin ekonomik gücüne dikkat çekerek ABD'nin dünyadaki en düşük faiz oranından yararlanması gerektiğini söyledi.
2: Spor.
3: Fenerbahçe sezon sonunda sözleşmesi sona erecek milli futbolcu Mert Müldür için harekete geçiyor. Sarı lacivertli yönetimin takımda kalmasını istediği Mert Müldür'le sözleşme uzatmayı hedeflediği öğrenildi. 2026 Okçuluk Dünya Kupası'nın Meksika'daki final ayağında mücadele eden Mete Gazoz erkekler klasik yay kategorisinde bronz madalya kazandı.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 62 kuruş, 1 euro 56 lira 29 kuruş, gram altın 6.777 liradan, çeyrek altın 11.080 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Tekirdağ 25, Çanakkale 26, Kırklareli 27, Edirne 29 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Magnus Bond. Takler 14 Eylül'ü gösterirken biz de günün en güzel müzikleri ve iç ısıtan müzik haberleriyle gününüze ortak olmaya geldik. Kulaklığınızı takın, radyonuzun sesini biraz daha açın. Önümüzdeki saatler boyunca birlikteyiz. Tam 10 yıllardan sonra yayınladığı şarkısı Ölürüm Daha İyi ile geçtiğimiz aylarda müzikseverlerle yeniden buluşan, bu kez hem iyi bir sevgili olmaya çalışırken kendimizden neler gittiğini fark etmemekte, hem de en derinlerimizde işlemiş savaşların olmak istediğimizi sandığımız kişi olmamızı nasıl engellediğiyle ilgili bir şarkı dediği İyi Bir Sevgili isimli yepyeni single çalışmalarıyla rock müziğin sevilen gruplarından model konuğumuz oluyor.

0: Küpe FM reklam.
1: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 70 72 0507 745 14-10.
4: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makineleri, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loder Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makineleri Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
5: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
6: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemiyle birçok retina hastalığı başarıyla tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
7: 48 aya varan taksitlerle ikinci el araç Otosol.

Mutlu günler herkese. Yollar hareketli, şehir uyanmış durumda. Yeni bir haftanın bu saatlerinde sendromu bir kenara bırakıyor. Enerji dolu şarkılarla güne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Zorlu Performans Sanatları Merkezi sahnesinde dinleyicileriyle buluşan duru ve yumuşak vokali, kendine özgü yorumuyla birleşen naif melodileriyle izleyenlere samimi ve etkileyici bir müzikal yolculuk yaşatan, kendi repertuvarının sevilen parçalarının yanı sıra yeni şarkısı Ayıbı da ilk kez sahnede dinleyicilerle buluşturan alternatif pop sahnesinin son dönemde dikkat çeken isimlerinden Sena Şahin radyolarınızda şimdi.

0: Küpe FM reklam. Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
1: Yenilendik. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası yepyeni konsepti ve yepyeni yüzüyle sizleri bekliyor. Birbirinden farklı çorap çeşitleri, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlar için doğru adres Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası Çerkezköy OSB 4. Sokak'ta.
2: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545-170-9747. Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
1: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288-318-2338.
3: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Çeri'nin güçlü sul modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Çeri Silivri'de E5 üzerinde. 0212-993-1294. Çeri.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282-502-0020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
1: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç. 0545 740 1055.
0: Küpe FM reklam.
5: Küpe FM. Peki nasıl istersen öyle olsun.

Gece. Direksiyon başındakiler, güne erken başlayanlar, yola çıkmaya hazırlananlar. Haftanın ilk gününü kolaylaştıracak harika bir çalma listesiyle karşınızdayız. Zor, Mühürlü Kaderim ve Sen gibi unutulmaz parçalarıyla 2000'li yılların müzik dünyasına damga vuran, karaciğer rahatsızlığı nedeniyle aniden fenalaşan, hastanede gözetim altına alınan, tedavisinin yoğun bakım servisine devam ettiği bildirilen 57 yaşındaki Neve kulak veriyoruz. Gece.

0: reklam.
1: Hafta sonuna müzik, lezzet ve eğlence katmak isteyenler Lider Club'da buluşuyor. Cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müziğin ritmi, saklı sofranın lezzetleri, Magical House Otel'de konaklamanın konforu sizleri bekliyor. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0530 017 4510.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Elleriniz ve ayaklarınız soğuktan renk değiştiriyorsa bunun tek belirtisi üşüme değil. Aksine ciddi bir sağlık sorununu da işaret ediyor olabilir. Uzmanlar bu rahatsızlık için bazı uyarılarda bulunuyor. El ve ayak üşümesi sonrası renk değişimlerinin yaşandığı ve Raynaud hastalığı olarak bilinen bu rahatsızlık sadece üşümeyle alakalı olmadığı ortaya çıktı. Soğuk hava ya da stres gibi tetikleyiciler de bu durumun ortaya çıkmasına neden oluyor. Kan akışının azalması sonucu oluşan soğuma ve uyuşmayla beraber kendini gösteren bu rahatsızlık için bazı semptomlara dikkat edilmesi gerektiği belirtiliyor. Raynaud hastalığında cilde kan taşıyan küçük atar damarlar düşük sıcaklıklara tepki olarak daralır ve bu da bölgesel kan akışının ciddi şekilde kısıtlanmasına yol açar. Zamanla bu damarlar kalınlaşarak kan akışını daha da azaltabilir. Uzmanlar Raynaud hastalığının en belirgin işaretlerinden birinin cilt renginde değişim olduğunu belirtiyor. Etkilenen bölgelerde önce beyazlaşma, ardından maviye dönme gözlemlenebiliyor. Ancak bu renk değişiklikleri kişiden kişiye, özellikle de cilt tonuna göre farklılıklar gösterebiliyor. Kan akışı yeniden normale döndüğünde ciltte zonklama, karıncalanma ya da şişlik görülebileceği belirtilirken bu durumun genellikle el ve ayak parmaklarında ortaya çıkmakla birlikte burun, dudak ve kulaklarda da görülebileceği belirtiliyor. Isınmanın ardından bölgedeki kan dolaşımının tam olarak düzelmesi bazen 15 dakikayı bulabiliyor. Peki ne zaman doktora gidilmeli? Belirtiler şiddetliyse veya giderek artıyorsa, Raynaud hastalığı günlük yaşamı zorlaştırıyorsa, semptomlar vücudun sadece bir tarafında görülüyorsa, bununla birlikte eklem ağrısı, ciltte döküntü ya da kas güçsüzlüğü gibi başka belirtiler varsa. Ayrıca 30 yaş üzerindeki kişilere de uyarı yapıldı. Eğer ilk kez Raynaud belirtileri yaşıyorsanız ya da 12 yaşın altındaki bir çocukta bu belirtiler görülüyorsa mutlaka bir doktora başvurmanız gerekiyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Mina Konut Yapı İnşaat'ta çalışacak, Monito kullanabilme evrakları tam olan, Silivri ve civarında ikamet eden deneyimli Monito operatörü alınacaktır. Bilgi için telefon 0533 201 4303 0533 201 4303.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11. Küpe

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 12. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Yaz tatilinin ardından yaklaşık 17 milyon öğrenci bugün okula döndü. Okullarda ilk hafta Gazze'deki katliama yönelik duyarlılık oluşturmak amacıyla uçurtmalar vurulmasın, gökyüzü çocuklara kalsın etkinlikleri düzenlenecek. Kamuoyunda kumpas davaları olarak bilinen soruşturma ve davaların merkezindeki firari savcılar Zekeriya Öz, Cihan Kansız ve Mehmet Yüzgeç hakkında zaman aşımı gerekçesiyle verilen son soruşturmanın açılmasına yer olmadığı kararı kaldırıldı. Fiyatların artması üzerine ABD Başkanı Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den Rusya'nın dizel üretim altyapısını hedef alan saldırıları durdurmasını istedi. Hürmüz Boğazı'nda güvenli geçiş için bugün yapılması planlanan İran Körfez toplantısı ertelendi. Bahreyn'in katılmama kararı ve bölgesel görüş ayrılıkları petrol piyasasında diplomasi kaynaklı rahatlama beklentisini zayıflattı.
2: Spor.
3: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in 5. haftasında Kocaeli Spor'u 1-0 yenerek Beşiktaş'a maç fazlasıyla kaptırdıkları liderliği geri aldıkları için oyuncularını tebrik etti. Sezonun son Grand Slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek erkekler finalinde ABD'li Ben Shelton'u 3-1 mağlup eden Alman Alexander Zverev şampiyon oldu.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 62 kuruş, 1 euro 56 lira 29 kuruş, gram altın 6.777 liradan, çeyrek altın 11.080 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Tekirdağ 25, Çanakkale 26, Kırklareli 27, Edirne 29 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Saatler öğleni gösteriyor. 14 Eylül Pazartesi günün tam ortasındayız. Haftanın en yoğun saatlerini geride bırakırken radyonuzun sesini biraz açıp kendinize kısa bir mola verme zamanı. Bu güzel Eylül öğleden sonrasında en sevdiğiniz şarkılarla temponuzu biraz yavaşlatıyoruz. Çaylar kahveler tazelendiyse kulaklarınız bizde olsun. Müzik ziyafeti devam ediyor. Kendi başlattığı iyilik hareketi kapsamında onlarca kişinin bakkal, eczane ve fırınlardaki veresiye borçlarını ödeyen 1,5 yılda kendi cebinden yaklaşık 5 milyon lira harcadığı ortaya çıkan Çelik'le şimdi nostalji zamanı.

0: Küpe FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Şeker hastalığı, tansiyon problemleri, kolesterol ve uyku apnesi. Fazla kiloların beraberinde getirdiği bu yüklerden kurtulmanız mümkün. Obezite cerrahisi sadece bir kilo verme yöntemi değil, kronik hastalıklarla mücadelede en güçlü yardımcınızdır. Ön görüşme ve detaylı bilgi için 0530 993 3312 irmethospital.com.
2: Villa Restoran'la Silivri'de restoran kalitesinde yemek keyfi evinize geliyor. Villa Restoran'ın eşsiz lezzetlerini online ya da telefonla sipariş vererek deniz manzarasında değil ama evinizin konforunda deneyimleyebilirsiniz. Villa Restoran 0532 650 96 96.
3: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemiyle birçok retina hastalığı başarıyla tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
4: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
2: Başak Ticaret Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, salon tipi klima veya televizyon alımlarında 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Çetinler Arçelik mağazalarından erken düğün paketi, seçili 4 parça beyaz eşya alımına özel tam 37.400 TL'ye varan indirim sadece Çetinler mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
5: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 88 73. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi, Balkan yerleşkesi karşısında.
0: Küpe FM reklam.

Tünaydın pazartesi, günün temposu öğle saatlerinde de hız kesmeden devam ediyor. Direksiyon başında olanlara güvenli sürüşler, öğle yemeği molasındakilere afiyet olsun. Günün ikinci yarısına enerjik bir geçiş yapmak, pazartesi yoğunluğunu bir kenara bırakmak için doğru frekanstasınız. Şehrin en taze ritimleriyle yayınımız hız kesmeden sürüyor. Daha önce yayınlattığı Öpücük ve daha bu sesi Simge'yle düet yaptığı Yeni Biri ve Kıskan şarkılarının yanı sıra 7 yeni şarkının da yer aldığı 11 şarkıdan oluşan Yaramaz isimli ilk albümünü müzikseverler ile buluşturan genç kuşağın dikkat çeken isimlerinden Zeki Arkun konuğumuz oluyor.

0: bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette büyük indirimleri kaçırma. Son gün 21 Eylül. Çaykur Tiryaki Çay 1000 gram 329.95, Çibo Türk Kahvesi 100 gram 69.95, Eker Yoğurt Yarım Yağlı 2000 gram 124.95, Eriş Un 5 kilogram 129.95 TL'ye. Biçen Market Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde. İkinci şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Nefes almakta zorlanıyor musunuz? KOAH ve diğer akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılan balon bronkoskopi yöntemi solunum yollarını genişleterek daha rahat nefes almanıza yardımcı olur. Minimal girişimsel bu yöntem hastanemizde başarıyla uygulanmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294.
0: Chery. İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse

0: Çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç. 0545 740 1055.
1: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Serkan Süleyman Aslan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
2: Küpe FM reklam.

Ve böylece bana ayrılan sürenin sonuna geldik bile. Benden bugünlük de bu kadar. Salı sabahıysa saatler tam 10'u işaret ettiğinde yine Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küpe FM frekanslarında buluşalım. Dijital platformlarda milyonlarca dinlenmeye ulaşarak listelerdeki yerini sağlamlaştıran Poizy'nin hareketli trap teklisi Başımda Belalarla hepinize mutlu bir gün diliyorum. Şimdilik hoşçakalın.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 13. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın İstanbul'da 15 bin kiralık konut kampanyası bugün başladı. 25 Eylül'e kadar devam edecek olan başvurular E-Devlet üzerinden yapılacak. Ergenekon soruşturmasında tutukluyken cezaevinde yaşamını yitiren Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri ifadeye çağrıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye'yi ziyareti kapsamında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara tarafından kabul edildi. Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın zamanda Suriye'ye bir ziyaret planladığını aktardı. ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin ekonomik gücüne dikkat çekerek ABD'nin dünyadaki en düşük faiz oranından yararlanması gerektiğini söyledi.
2: Spor.
3: Fenerbahçe sezon sonunda sözleşmesi sona erecek milli futbolcu Mert Müldür için harekete geçiyor. Sarı lacivertli yönetimin takımda kalmasını istediği Mert Müldür'le sözleşme uzatmayı hedeflediği öğrenildi. 2026 Okçuluk Dünya Kupası'nın Meksika'daki final ayağında mücadele eden Mete Gazoz erkekler klasik yay kategorisinde bronz madalya kazandı.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 62 kuruş, 1 euro 56 lira 29 kuruş, gram altın 6.777 liradan, çeyrek altın 11.080 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Tekirdağ 25, Çanakkale 26, Kırklareli 27, Edirne 29 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Estamos estampillas.
1: Gündüz yolculuğu başlıyor.

Müzikal Takınız Kupa FM'de gündüz yolculuğumuz başladı. Yaklaşık 2 haftalık bir aranın ardından ben Tuncay Seren bir kez daha huzurlarınızdayım. Umuyorum ki keyifler yerindedir. Bugün önemli bir gün. Bugün yeni eğitim öğretim dönemi de başladı. Bütün öğrencilerimize buradan başarılar dileyerek yepyeni eğitim öğretim sezonlarına hayırlı olsun diyoruz. Umarız eğlenirler, öğrenirler, keşfederler. Çok keyifli bir sezon olmuş olur. Çok keyifli bir eğitim öğretim dönemi olmuş olur. Başladık, burayla devam ediyoruz.

0: Küpe FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgürce'de. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10. Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Dermatoloji bölümünde uzman doktor Adrian Türkoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
4: Başak Ticaret İstikbal'den evlenenlere büyük jest. 134 bin liradan başlayan avantajlı düğün paketleri ve kaçırılmaz fırsatlar sizi bekliyor. Kartsız, peşinatsız, senetsiz. Şimdi al, ödemeye 3 ay sonra başla. Başak Ticaret İstikbal Silivri'de eski stat yolu üzerinde.
0: Küpe FM reklam.

Yaz tatilinin ardından yaklaşık 17 milyon öğrenci bugün ders başı yaptı arkadaşlar. Yeni dönemde okullarda güvenlik önlemleri de arttırılmış. Umarız işe yarar. Geçtiğimiz yıl aldığımız haberler hatırımızda birçoğumuzun hala. Umarız böyle olaylar yaşanmaz. Veli görüşmeleri artık okul randevu sistemi üzerinden yapılacakmış. 81 ilde yaklaşık 30 bin görevli, daha fazla kamera, daha fazla turnike ve dedektörle güvenlik sağlanacakmış. İstanbul'da ise bu arada yaklaşık 2.8 milyon öğrenci için ders zili bu sabah saat 10'da çaldım. Ve ilk gün elbette ki özellikle de İstanbul'un yoğun bölgelerinde oldukça yoğun trafik yaşandı. Sadece yoğun bölgelerinde değil, aslında birçok yerde yaşandı ve artık böyle yapacak bir şey yok. Okullar başladı çünkü sabahları böyle. Gündüz yolculuğumuzda az önce Zinet Sarı bizlerleydi. Şimdi Mert Çodur'la devam ediyoruz.

0: Küpe FM reklam.
1: Dünya göz bilgilendiriyor. Göz sağlığının öğrenmeye etkisi büyüktür. Başarılı bir gelecek ve sağlıklı yarınlar için okul öncesi çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin. 444-4-469.
2: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545-170-9747 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Çeriniz yazı hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294. Çeri.
2: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
3: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
4: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğanın kalbine saklı sofraya bekleniyorsunuz. Çocuklar için oyun alanları, büyükler için huzur dolu bir ortam. Saklı sofrada mangal keyfi yaparken etlerin kokusu doğaya karışsın. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için saklı sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.
2: Küpe FM'de gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. Efendim bir kan anonsumuz var. ARH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan verebilecek olanların 0544-882-82 çift 0 numaralı telefonu araması rica olur. Numarayı tekrarlayalım. 0544-882-82 çift 0. Siyah Mersek Göğüs Kalp ve Damar Hastanesi'nde yatmakta olan kanamalı bir hasta için acil olarak ARH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenler 0544-882-82 çift sıfırdan ulaşarak kan verebilirler. Süreci başlatabilirler. Gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. Küpe FM'de şimdi Emircan İrek zamanı.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Elleriniz ve ayaklarınız soğuktan renk değiştiriyorsa bunun tek belirtisi üşüme değil. Aksine ciddi bir sağlık sorununu da işaret ediyor olabilir. Uzmanlar bu rahatsızlık için bazı uyarılarda bulunuyor. El ve ayak üşümesi sonrası renk değişimlerinin yaşandığı ve Raynaud hastalığı olarak bilinen bu rahatsızlık sadece üşümeyle alakalı olmadığı ortaya çıktı. Soğuk hava ya da stres gibi tetikleyiciler de bu durumun ortaya çıkmasına neden oluyor. Kan akışının azalması sonucu oluşan soğuma ve uyuşmayla beraber kendini gösteren bu rahatsızlık için bazı semptomlara dikkat edilmesi gerektiği belirtiliyor. Raynaud hastalığında cilde kan taşıyan küçük atar damarlar düşük sıcaklıklara tepki olarak daralır ve bu da bölgesel kan akışının ciddi şekilde kısıtlanmasına yol açar. Zamanla bu damarlar kalınlaşarak kan akışını daha da azaltabilir. Uzmanlar Raynaud hastalığının en belirgin işaretlerinden birinin cilt renginde değişim olduğunu belirtiyor. Etkilenen bölgelerde önce beyazlaşma, ardından maviye dönme gözlemlenebiliyor. Ancak bu renk değişiklikleri kişiden kişiye, özellikle de cilt tonuna göre farklılıklar gösterebiliyor. Kan akışı yeniden normale döndüğünde ciltte zonklama, karıncalanma ya da şişlik görülebileceği belirtilirken bu durumun genellikle el ve ayak parmaklarında ortaya çıkmakla birlikte burun, dudak ve kulaklarda da görülebileceği belirtiliyor. Isınmanın ardından bölgedeki kan dolaşımının tam olarak düzelmesi bazen 15 dakikayı bulabiliyor. Peki ne zaman doktora gidilmeli? Belirtiler şiddetliyse veya giderek artıyorsa, Raynaud hastalığı günlük yaşamı zorlaştırıyorsa, semptomlar vücudun sadece bir tarafında görülüyorsa, bununla birlikte eklem ağrısı, ciltte döküntü ya da kas güçsüzlüğü gibi başka belirtiler varsa. Ayrıca 30 yaş üzerindeki kişilere de uyarı yapıldı. Eğer ilk kez Raynaud belirtileri yaşıyorsanız ya da 12 yaşın altındaki bir çocukta bu belirtiler görülüyorsa mutlaka bir doktora başvurmanız gerekiyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Mina Konut Yapı İnşaat'ta çalışacak, Monito kullanabilme evrakları tam olan, Silivri ve civarında ikamet eden deneyimli Monito operatörü alınacaktır. Bilgi için telefon 0533 201 4303 0533 201 4303.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

her şeyiyle tam bir Eylül günündeyiz. Okullar başlamış. Hava da ona uygun. Hafif bulutlu, bazı yerlerde hafif yağmur geçişleri var. Umarım keyifler yerindedir. Bugünün çarpıcı haberlerinden bir tanesi arkadaşlar, bir ekonomi haberi. Hemen çok kısa bir şekilde onu iletip sıradaki şarkımıza geçeceğim. Motorine tam 6 lira 62 kuruş zam beklendiği haberleri var şu sıralar sosyal medyada. Evet, motorine tam 6 lira 62 kuruş zam bekleniyormuş arkadaşlar. Gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. Burası Küpe FM ve işte sıradaki konuğumuz Burcu Güneş.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 14. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorinin litre fiyatına yarın itibarıyla 6 lira 62 kuruş zam yapılması bekleniyor. Benzin ve LPG grubunda herhangi bir değişiklik öngörülmüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 81 ilde sokaklar güvende operasyonu gerçekleştirildiğini ve operasyon kapsamında da 2447 şüpheli hakkında adli işlem uygulandığını belirtti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, İran ve Türkiye arasında ilişkilerin her alanda özel ve istenilen düzeyde olduğunu açıkladı. Bekai, iki ülkenin birçok konuda ortak kaygılar ve benzer bir bakış açısına sahip olduğunu belirtti. İsveç'te dün yapılan genel seçimde Sosyal Demokratlar liderliğindeki Merkez Parti, Yeşiller Partisi ve Sol Parti'den oluşan Merkez Sol Bloğun parlamentoda 3 sandalye farklı önde gittiği belirtildi.
2: Spor.
3: Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesi gözler sakatlığı bulunan futbolculara çevrildi. Sağlık ekibinden gelecek raporlara göre Osimhen'in hafta içinde antrenmanlara çıkabileceği bildirildi. Fenerbahçe Süper Lig'in 5. haftasında bugün deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 20'de başlayacak.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 62 kuruş, 1 euro 56 lira 29 kuruş, gram altın 6777 liradan, çeyrek altın 11.080 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Tekirdağ 25, Çanakkale 26, Kırklareli 27, Edirne 29 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Müzikal takınız Küpe FM'de gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. Zeki Arkun yepyeni albümünün çıkış çalışması Yaramaz'la bizlerle beraberdi. Crash grubuyla devam edeceğiz ama onun öncesinde şöyle bir haber paylaşmak istiyorum sizlerle. Son günlerde yapay zeka çok konuşuluyor. Son yılların zaten popüler teknoloji konularından bir tanesi. Ama spesifik olarak şöyle bir sebepten dolayı konuşuluyor gündemde yapay zeka. Anthropic yapay zeka firmasının CEO'su Dario Amodei bir açıklama yaptı. Son günlerde bundan 3-5 gün kadar önce yaklaşık olarak ve bu açıklama büyük bir sansasyon yarattı. Sosyal medya bunu çok tartıştı. Haberlerde çok karşımıza çıktı. Neydi bu açıklamam? Yapay zekanın insan kontrolünü aşma riskine karşı geliştirme çalışmalarını yavaşlatabileceklerini açıklamış. Ve tüm yapay zeka dünyasına bir çağrıda bulunduğu Amodei dedi ki biraz ağır olalım. Yani amiyane tabirle biraz yavaşlayalım çünkü başımıza güvenlik nedeniyle sorunlar gelebilir. Yani tahmin bile edemeyeceğimiz kadar kısa bir süre içerisinde yapay zeka bütün interneti ele geçirip milyonlarca dolar zarara bile sebep olabilir gibilerinden açıklamalar yaptım. Bu açıklamalar çok konuşuldu. Sam Altman ve Elon Musk destekledi Amodei'yi. Mark Zuckerberg ise karşı çıkmış ancak yapılan analizlere göre yani bu açıklamaların sonrasında çeşitli değerlendirmeler ve analizler yapıldı. Mesele yalnızca güvenlik olmayabilir deniliyor. Frontier AI yani öncü yapay zeka modelleri geliştirmek milyarlarca dolara mal oluyor. Yeni modeller hızla eskiyor. Şirketler de mevcut yatırımlarının karşılığını almak istiyor. Bu kadar kısa bir sürede karşılığını alamadan yepyeni bir modelin yeni bir model daha ondan daha iyi bir model çıkarmak zorunda kalıyor. Çünkü rekabet var, bir sürü firma var. Ayrıca sıkı regülasyonlar küçük rakiplerin önünü keserek büyük şirketlere avantaj sağlayabiliyor. Yani şirketler hem gerçekten risklerden endişe ediyor hem de yavaşlamanın ekonomik ve stratejik faydasını görüyor olabilirler. Bu tip değerlendirmeler de var yani sözünüzü. İşte şimdi Crash grubu bizlerle yepyeni şarkıları Benim Olsana şimdi sıradaki şarkımız.

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Çetinler Arçelik mağazalarından seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya televizyon alımına özel kurutma makinesinde tam %50 indirim sadece Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
3: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemiyle birçok retina hastalığı başarıyla tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.
5: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514 14 14.
6: Küpe FM.
7: Kamusu istemiyor.
4: Gündüz yolculuğu devam ediyor.
8: 4 years, thanks coming up next up.

0: salsaydın.
1: Küp FM burası, gündüz yolculuğumuzda Ferhat Göçer, kafamın içini bir salsaydın da radyolarınızdaydı. Şimdi bir dizi bir de sinema haberimiz var arkadaşlar. Türk sinemasının fenomen serisi Organize İşler, aslında bir sinema serisi olarak karşımıza çıkmış olan Organize İşler, yepyeni bir macerayla bir kez daha karşımızda olacak. Netflix platformunda yer alacak Organize İşler Karun Hazinesi 8 bölümlük bir dizi formatında Ekim'de karşımızda olacak efendim. Bir diğer proje haberimiz de şu: son zamanlarda bir dönemin unutulmaz Yeşilçam klasikleri ard arda günümüze uyarlanıyor. Hasip'le Nasip'ten sonra şimdi de Şabanoğlu Şaban da yeni nesil uyarlama projesiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Rahmetli Kemal Sunal'ın efsane komedyenimiz, oyuncumuz Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal devralıyor babasının mirasını ve Şabanoğlu Şabanoğlu Şaban olarak karşımıza çıkacak. Bu yerli yapımda bakalım nasıl bir komedi yapımı olacak? Şabanoğlu Şaban'ı Kemal Sunal'ı aratacak mı? Yeri ayrıdır tabii ki, mutlaka aratacak. Yani o gözle bakmamak lazım, belki de bambaşka bir şey beklemek lazım. Kemal Sunal'ın yer aldığı filmlerin etkisi bambaşka. Ama yine de kendince bambaşka bir tat da verebilir. Güzel bir lezzeti de olabilir diye düşünüyorum. Bir yerli komedi filmi olarak Ali Sunal'ın yer alacağı Şabanoğlu Şabanoğlu Şaban yapımına bir şans verilebilir diye düşünüyorum. Küp FM burası, gündüz yolculuğumuzda şimdi Bahadır Tatlıöz zamanı ve şarkısı Ego sizlerle.

0: reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette büyük indirimleri kaçırma. Son gün 21 Eylül. Bir yağ ayçiçek yağı 4 litre pet 399.95, tat domates salçası 830 gram teneke 64.95, Danet fermente kangal sucuk kilogramı 899.95, ekici taze kaşar peyniri 600 gram 239.95 TL'ye. Biçen Market Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde. İkinci şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Son günlerde internette, sosyal medyada çok acayip şeyler dönüyor arkadaşlar.
1: Bulamam.
0: Bilim insanları bir meyve sineğinin beynini yaklaşık 166 bin nöronu ve milyonlarca bağlantısıyla bilgisayara aktardılar. Hayır. Karşınıza hiç çıktı mı bilmiyorum. Çok. X'te çok paylaşılıyor bu tür şeyler. Yani sineğin beyninin dijital bir kopyasını oluşturdular aslında. Sonra yazılımcılar bu dijital beyni alıp oyunlara ve sanal dünyalara bağlamaya başladılar. Nasıl yapıyorlarsa artık sineğin gözünden gelen görüntüyü bilgisayara veriyorlar. Beynin ürettiği sinyalleri de hareket komutuna çeviriyorlar. Sonuç işte dijital sineğe Doom oynatıyorlar, Mario oynatıyorlar. İşte borsa alım satımı yaptırıyorlar. Bazıları döner kestirmişler, onu gördüm.
1: Yoksa...
0: Üstelik ödül ve ceza sinyalleri vererek bazı davranışları öğrenmesini bile sağlıyorlar. Yani ortada canlı bir sinek yok aslında. Bilgisayarın içinde çalışan bir sinek beyni var.
2: Aynen.
0: Ve insanlar şu anda bu dijital beyni resmen oyuncak gibi kurcalıyorlar. Sosyal medyanın son günlerdeki akımlarından, moda olan paylaşımlarından bir tanesi. İnsanların çok yaptığı bir şey yani. Karşımıza çok çıkıyor. İlginç yani, teknolojinin geldiği bu nokta gerçekten inanılır gibi değil. Rıza Tamer'le devam edeceğiz. Alya Rıza Tamer ortak çalışması. Deli Kız şimdi Küpe FM'de sizlerle. Şaşırtma.

0: her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da alıştım.
1: Bu deli kız inadından bir gün bıkar mı? Karşısına yolda biri çıkar mı? Kader beni senden söyle söküp alır mı? Yoksa derin bir söz bulup seni

0: PFM reklam.
1: Yeni konsept, yeni yüz, aynı boni kalitesi. Sizi de yenilenen mağazamızı keşfetmek için Boni Çorap Fabrika Satış Mağazamıza bekliyoruz. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası, Çerkezköy OSB 4. Sokakta.
2: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
1: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
3: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi, sağlığınız bizim için önemli.
1: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi. 0532 472 8873. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi, Balkan yerleşkesi karşısında.
0: Küpe FM reklam.

Birkaç dizi ve sinema haberiyle devam edelim değerli dinleyiciler. 13. Cuma efsanesi geri dönüyormuş. Korku filmlerinden hoşlananlara buradan duyurmuş olalım ama bu sefer dizisi geliyor. Yine diziye dönüşen bir sinema serisinden bahsediyoruz. Korku sinemasının en ikonik serilerinden 13. Cuma evrenine yepyeni bir soluk getiren öncül bir dizi Crystal Lake'ten merakla beklenen fragman da paylaşılmış. Meraklısına duyurulur. Efendim YouTube'da izleyebilirsiniz. Başka birçok sosyal medyada da karşınıza çıkabilir. Keanu Reeves'in en iyi suç filmi seneler sonra devam projesiyle geri dönüyor. Keanu Reeves de sevdiğimiz aktörlerden bir tanesi. Catherine Bigelow imzalı 1991 yılı yapımı kült suç ve aksiyon filmi Point Break, Alcon Entertainment ve AMC Studios ortaklığıyla hazırlanan 8 bölümlük bir devam dizisiyle geri dönüyor. Eski yapımların birçoğu dizi olarak karşımıza çıkarılıyor şu günlerde. Hem yerli ve hem de yabancı yapımlardan bahsediyoruz. Bir de şöyle bir sinema haberi çıktı son günlerde. Ünlü yönetmen Christopher Nolan'ın mitolojik filmi The Odyssey, vizyondaki ikinci ayını geride bırakırken 114 yıllık Universal Pictures stüdyo tarihinin en çok kazandıran yapımı ünvanını ele geçirmiş.

0: Küpe FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Prostat büyümesi yaşam kalitenizi düşürmesin. HOLEP yöntemiyle hızlı, etkili ve güvenli bir tedavi imkanı sunuyoruz. Düşük kanama riski, kısa hastane yatışı ve hızlı iyileşme süreci sayesinde bu modern ve teknolojik yöntemle kısa sürede sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Başak Ticaret Arçelik'te iPhone fırsatları başladı. iPhone 17 Pro 116.499 TL, iPhone 17 Pro Max 130.999 TL'den başlayan fiyatlarla sizleri mağazalarımıza bekliyoruz. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
3: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
2: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
0: Küpe FM reklam.

Akif Alkan ve Mert Tunç Makas ortak çalışması Ne Kadar Acınası bizlerleydi. Müzikal takınız Küpe FM'de gündüz yolculuğumuzun artık sonuna geldik. Yepyeni bir Selin şarkısıyla bugünkü programımızı noktalayacağız. Bu güzel pazartesi gününde, bu güzel hafta başında değerli dinleyiciler. Bütün öğrencilerimize bir kez daha çok başarılı, çok keyifli geçecek bir eğitim, öğretim dönemi diliyorum. Bugün o anlamda bir başlangıç da onlar için. Tabii bir sonbahar başlangıcı ya aynı zamanda. Hepimiz için de güzel bir sonbahar mevsimi olur inşallah diyelim. Böyle havaların da belirgin bir şekilde serinlemeye başladığı, özellikle de gece saatlerinde hoş bir serinlik oluyor. O sıcak yaz gecelerinden sonra birazcık böyle insanın içini ferahlatan, hoşuna giden bir hava durumu bence. Keyifli günler. Sonbaharı birçoğumuz seviyoruz diye düşünüyorum. Gündüz yolculuğumuzun son şarkısı dediğim gibi Selin'den geliyor. Sonrası da haber merkezimizdeyiz. Onun da sonrası da harika şarkılar sizlerle buluşmaya devam edecek. Dilek de müzik keyfi sizlerle olacak. Tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 15. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Yaz tatilinin ardından yaklaşık 17 milyon öğrenci bugün okula döndü. Okullarda ilk hafta Gazze'deki katliama yönelik duyarlılık oluşturmak amacıyla uçurtmalar vurulmasın, gökyüzü çocuklara kalsın etkinlikleri düzenlenecek. Kamuoyunda kumpas davaları olarak bilinen soruşturma ve davaların merkezindeki firari savcılar Zekeriya Öz, Cihan Kansız ve Mehmet Yüzgeç hakkında zaman aşımı gerekçesiyle verilen son soruşturmanın açılmasına yer olmadığı kararı kaldırıldı. Fiyatların artması üzerine ABD Başkanı Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den Rusya'nın dizel üretim altyapısını hedef alan saldırıları durdurmasını istedi. Hürmüz Boğazı'nda güvenli geçiş için bugün yapılması planlanan İran Körfez toplantısı ertelendi. Bahreyn'in katılmama kararı ve bölgesel görüş ayrılıkları petrol piyasasında diplomasi kaynaklı rahatlama beklentisini zayıflattı.
2: Spor.
3: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in 5. haftasında Kocaeli Spor'u 1-0 yenerek Beşiktaş'a maç fazlasıyla kaptırdıkları liderliği geri aldıkları için oyuncularını tebrik etti. Sezonun son Grand Slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek erkekler finalinde ABD'li Ben Shelton'u 3-1 mağlup eden Alman Alexander Zverev şampiyon oldu.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 62 kuruş, 1 euro 56 lira 29 kuruş, gram altın 6.777 liradan, çeyrek altın 11.080 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Tekirdağ 25, Çanakkale 26, Kırklareli 27, Edirne 29 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Küpe FM'den iyi günler. 14 Eylül Pazartesi gününde müzik keyfinde birlikteyiz. Yeni haftaya Ajda Pekkan şarkısıyla başlıyoruz. 11 Eylül Cuma akşamı Harbiye'de şahane bir konser vardı. O konserde biz de Ajda Pekkan'ı canlı canlı izleme fırsatı bulduk. Herkese tavsiye ediyoruz ve yeni haftaya Ajda Pekkan'la başlıyoruz.

0: FM reklam.
1: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545-170-9747 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
4: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 88 73. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi, Balkan yerleşkesi karşısında.
0: Küpe FM reklam.

Modelin yeni teklisi İyi Bir Sevgili yayınlandı. Grubun bu yıl içindeki ikinci çıkışı olan şarkının söz ve müziği Can Temiz'e ait.

0: bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Alternatif pop sahnesinin kendine özgü anlatımıyla dikkat çeken isimlerinden Sena Şener, aşkın, özlemin ve geçmişten kalan duyguların izini süren etkileyici bir hikayeye imza atıyor. Sözü, müziği ve düzenlemesi Sena Şener'e ait, Alışılır mı aşka, yalın anlatımı ve müzikal dokusuyla dinleyiciyi doğrudan şarkının duygusuna ortak ediyor.

0: Göztepe FM reklam. Reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
4: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr. 0282 502 70 72 0507 745 14-10.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Excimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Küpe FM Reklam.

0: bir reklam.
1: Hafta sonuna müzik, lezzet ve eğlence katmak isteyenler Lider Club'da buluşuyor. Cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müziğin ritmi, saklı sofranın lezzetleri, Magical House Otel'de konaklamanın konforu sizleri bekliyor. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0530 017 4510.
0: Bir reklam.

Özlemek güzeliz kavuşunca, alışılıyor bir kadehle uyuşunca. Ama yandı canım yine senden konuşunca. Bir güneşim var, niye sensiz göreyim?

Rüya Ersavcı uzun süren sessizliğini Yaşlanıyoruz adlı yeni teklisiyle bozdu. Yaşlanıyoruz, hayatın hızına yetişmeye çalışırken bir yandan da büyümenin ve değişmenin tuhaflığını anlatan, yer yer gülümseten bir pop şarkısı olarak karşımıza çıktı.

0: Uzmanlar bu rahatsızlık için bazı uyarılarda bulunuyor. El ve ayak üşümesi sonrası renk değişimlerinin yaşandığı ve Raynaud hastalığı olarak bilinen bu rahatsızlık sadece üşümeyle alakalı olmadığı ortaya çıktı. Soğuk hava ya da stres gibi tetikleyiciler de bu durumun ortaya çıkmasına neden oluyor. Kan akışının azalması sonucu oluşan soğuma ve uyuşmayla beraber kendini gösteren bu rahatsızlık için bazı semptomlara dikkat edilmesi gerektiği belirtiliyor. Raynaud hastalığında cilde kan taşıyan küçük atar damarlar düşük sıcaklıklara tepki olarak daralır ve bu da bölgesel kan akışının ciddi şekilde kısıtlanmasına yol açar. Zamanla bu damarlar kalınlaşarak kan akışını daha da azaltabilir. Uzmanlar Raynaud hastalığının en belirgin işaretlerinden birinin cilt renginde değişim olduğunu belirtiyor. Etkilenen bölgelerde önce beyazlaşma, ardından maviye dönme gözlemlenebiliyor. Ancak bu renk değişiklikleri kişiden kişiye, özellikle de cilt tonuna göre farklılıklar gösterebiliyor. Kan akışı yeniden normale döndüğünde ciltte zonklama, karıncalanma ya da şişlik görülebileceği belirtilirken, bu durumun genellikle el ve ayak parmaklarında ortaya çıkmakla birlikte burun, dudak ve kulaklarda da görülebileceği belirtiliyor. Isınmanın ardından bölgedeki kan dolaşımının tam olarak düzelmesi bazen 15 dakikayı bulabiliyor. Peki ne zaman doktora gidilmeli? Belirtiler şiddetliyse veya giderek artıyorsa, Raynaud hastalığı günlük yaşamı zorlaştırıyorsa, semptomlar vücudun sadece bir tarafında görülüyorsa, bununla birlikte eklem ağrısı, ciltte döküntü ya da kas güçsüzlüğü gibi başka belirtiler varsa, ayrıca 30 yaş üzerindeki kişilere de uyarı yapıldı. Eğer ilk kez Raynaud belirtileri yaşıyorsanız ya da 12 yaşın altındaki bir çocukta bu belirtiler görülüyorsa mutlaka bir doktora başvurmanız gerekiyor.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Mina Konut Yapı İnşaat'ta çalışacak, Monito kullanabilme evrakları tam olan, Silivri ve civarında ikamet eden deneyimli Monito operatörü alınacaktır. Bilgi için telefon 0533 201 4303 0533 201 4303.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11. Küpe

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 16. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorinin litre fiyatına yarın itibarıyla 6 lira 62 kuruş zam yapılması bekleniyor. Benzin ve LPG grubunda herhangi bir değişiklik öngörülmüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 81 ilde sokaklar güvenli operasyonu gerçekleştirildiğini ve operasyon kapsamında da 2447 şüpheli hakkında adli işlem uygulandığını belirtti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, İran ve Türkiye arasında ilişkilerin her alanda özel ve istenilen düzeyde olduğunu açıkladı. Bekai, iki ülkenin birçok konuda ortak kaygılar ve benzer bir bakış açısına sahip olduğunu belirtti. İsveç'te dün yapılan genel seçimde Sosyal Demokratlar liderliğindeki Merkez Parti, Yeşiller Partisi ve Sol Parti'den oluşan Merkez Sol Bloğun parlamentoda 3 sandalye farkla önde gittiği belirtildi.
2: Spor.
3: Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesi gözler sakatlığı bulunan futbolculara çevrildi. Sağlık ekibinden gelecek raporlara göre Osimhen'in hafta içinde antrenmanlara çıkabileceği bildirildi. Fenerbahçe Süper Lig'in 5. haftasında bugün deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 20'de başlayacak.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 62 kuruş, 1 euro 56 lira 29 kuruş, gram altın 6777 liradan, çeyrek altın 11080 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Tekirdağ 25, Çanakkale 26, Kırklareli 27, Edirne 29 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Edirne'nin gastronomi kültürünün tanıtılacağı 3. Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali 18-20 Eylül'de Söğütlük Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek. Festivalin bu yılki teması

0: FM reklam.
1: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 0159.
2: Çeriniz yaza hazırlansın. Sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294. Çeri.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
5: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
6: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Dermatoloji bölümünde uzman doktor Adrian Türkoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Yusuf Alp yeni şarkısı Vaktin Doldu'yla müzikseverlerin karşısına çıktı. Şarkı aşkını kaybedenlere ve artık yeter diyebilenlere sesleniyor.

0: bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya Ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: FM reklam.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
2: Yenilendik. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası yepyeni konsepti ve yepyeni yüzüyle sizleri bekliyor. Birbirinden farklı çorap çeşitleri, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlar için doğru adres Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası Çerkezköy OSB 4. Sokakta.
3: Villa Restoran'la Silivri'de restoran kalitesinde yemek keyfi evinize geliyor. Villa Restoran'ın eşsiz lezzetlerini online ya da telefonla sipariş vererek deniz manzarasında değil ama evinizin konforunda deneyimleyebilirsiniz. Villa Restoran 0532 650 96 96. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümünde uzman doktor Berrak Taş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
5: 48 aya varan taksitlerle ikinci el araç Otosor.

Melike Şahin'in dinleyicilerle buluşturduğu yeni şarkısı Ölmem Ölemem büyük bir başarıya imza atarak YouTube trendler listesinde de birinci sıraya yükseldi. Şarkının yayınlanmasının ardından elde edilen bu başarı sanatçının dinleyici kitlesi ve dijital platformlardaki güçlü grafiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Dönüm.

0: reklam.
1: Ailenizle birlikte doğanın kalbine saklı sofraya bekleniyorsunuz. Çocuklar için oyun alanları, büyükler için huzur dolu bir ortam. Saklı sofrada mangal keyfi yaparken etlerin kokusu doğaya karışsın. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için saklı sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 5888.
0: Bir reklam.

0: FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Moxo dikkat testi çocuğunuzun zamanlama ve odaklanma becerilerini değerlendirerek doğru teşhis ve erken tanıya yardımcı olur. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Serinlik şimdi çok daha hesaplı. Başak Ticaret Arçelik'te klimalarda kaçırılmayacak fırsatlar. 12.000 BTU 29.999 TL, 18.000 BTU 43.499 TL, 24.000 BTU 52.999 TL. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
3: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 12 88 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
4: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
5: Çetinler Arçelik mağazalarından erken düğün paketi, seçili 4 parça beyaz eşya alımına özel tam 37.400 TL'ye varan indirim sadece Çetinler mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
6: Ortopedi ve travmatoloji kliniğimizde robotik cerrahi ile diz ve kalça protezi ameliyatı yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 673-7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
0: Küpe FM reklam.
7: Küpe FM.
8: Dilek'le müzik keyfi devam ediyor.

Dilek'le müzik keyfi sona erdi. İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 17. Gelecek Rumeli'de başlar.

0: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM Haber.
2: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Yaz tatilinin ardından yaklaşık 17 milyon öğrenci bugün okula döndü. Okullarda ilk hafta Gazze'deki katliama yönelik duyarlılık oluşturmak amacıyla uçurtmalar vurulmasın, gökyüzü çocuklara kalsın etkinlikleri düzenlenecek. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorinin litre fiyatına yarın itibarıyla 6 lira 62 kuruş zam yapılması bekleniyor. Benzin ve LPG grubunda herhangi bir değişiklik öngörülmüyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın İstanbul'da 15 bin kiralık konut kampanyası bugün başladı. 25 Eylül'e kadar devam edecek olan başvurular E-Devlet üzerinden yapılacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 81 ilde sokaklar güvende operasyonu gerçekleştirildiğini ve operasyon kapsamında da 2447 şüpheli hakkında adli işlem uygulandığını belirtti. ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin ekonomik gücüne dikkat çekerek ABD'nin dünyadaki en düşük faiz oranından yararlanması gerektiğini söyledi.
1: Spor.
2: Fenerbahçe Süper Lig'in 5. haftasında bugün deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 20'de başlayacak. Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesi gözler sakatlığı bulunan futbolculara çevrildi. Sağlık ekibinden gelecek raporlara göre Osimhen'in hafta içinde antrenmanlara çıkabileceği bildirildi.
1: Finans.
2: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 62 kuruş, 1 euro 56 lira 29 kuruş, gram altın 6777 liradan, çeyrek altın 11080 liradan alıcı buluyordu.
1: Durumu.
2: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

14 Eylül 2026 Pazartesi haftanın ilk iş günü, geride kalırken haftanın ilk eve dönüş keyfinde. Ben Mehmet Ali Ayanoğlu sizlerleyim. Aynı zamanda 2026-2027 eğitim öğretim dönemi için okullar açıldı bugün. Tüm öğrenci arkadaşlarımıza da güzel, verimli ve başarılı bir yıl olmasını diliyoruz. Melike Şahin'le başlayalım bu saat dilimine. Ölmem Ölemem şarkısıyla radyonuzda hoş geldiniz.

0: Reklam.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 01 59.
4: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10
3: Küpe FM reklam.
4: Küpe FM.
5: Ara bir sor da aklındasın hala. İçtikçe bu

0: bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Radyo Küpe FM'de haftanın ilk eve dönüş keyfinde sırada Teoman ve İstanbul'da sonbahar, Eylül'ün bu güzel sonbahar gününde radyonuzda.

0: Küpe FM reklam.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
1: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545 170 97 47 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
4: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555 Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
5: Dünya Göz bilgilendiriyor. Göz sağlığının öğrenmeye etkisi büyüktür. Başarılı bir gelecek ve sağlıklı yarınlar için okul öncesi çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin. 444-4-469
6: İrmet Hospital bilgilendiriyor. 10 dakikada BT sanal anjiyoyla kalp sağlığınızı öğrenmek ister misiniz? 10 dakikalık hızlı çekim ve yüksek kaliteli görüntüleme ile kolay tanıyla düşük radyasyon dozu ve güvenli yöntem sayesinde 40 yaş sonrası kalp krizi riskinizi kolayca değerlendirebilirsiniz. Sağlığınızı ertelemeyin. Erken tanı hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
7: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
8: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Psikiyatri uzmanı uzman doktor Asuhan Zupan hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
9: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
10: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
11: Standart vadeli, ileri vadeli ve kademeli.

0: bir reklam.
1: Hafta sonuna müzik, lezzet ve eğlence katmak isteyenler Lider Club'da buluşuyor. Cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müziğin ritmi, saklı sofranın lezzetleri, Magical House Otel'de konaklamanın konforu sizleri bekliyor. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0530 017 4510.
0: Bir reklam.

Kupa FM'desiniz. Müzik dünyasının genç yıldızı Mena Bedel var sırada. Mustafa Sandal klasiği onun yorumuyla. Bizlerle Kupa FM'de iki tas çorba.

0: Tesi üşüme değil, aksine ciddi bir sağlık sorununu da işaret ediyor olabilir. Uzmanlar bu rahatsızlık için bazı uyarılarda bulunuyor. El ve ayak üşümesi sonrası renk değişimlerinin yaşandığı ve Raynaud hastalığı olarak bilinen bu rahatsızlık sadece üşümeyle alakalı olmadığı ortaya çıktı. Soğuk hava ya da stres gibi tetikleyiciler de bu durumun ortaya çıkmasına neden oluyor. Kan akışının azalması sonucu oluşan soğuma ve uyuşmayla beraber kendini gösteren bu rahatsızlık için bazı semptomlara dikkat edilmesi gerektiği belirtiliyor. Raynaud hastalığında cilde kan taşıyan küçük atar damarlar düşük sıcaklıklara tepki olarak daralır ve bu da bölgesel kan akışının ciddi şekilde kısıtlanmasına yol açar. Zamanla bu damarlar kalınlaşarak kan akışını daha da azaltabilir. Uzmanlar Raynaud hastalığının en belirgin işaretlerinden birinin cilt renginde değişim olduğunu belirtiyor. Etkilenen bölgelerde önce beyazlaşma, ardından maviye dönme gözlemlenebiliyor. Ancak bu renk değişiklikleri kişiden kişiye, özellikle de cilt tonuna göre farklılıklar gösterebiliyor. Kan akışı yeniden normale döndüğünde ciltte zonklama, karıncalanma ya da şişlik görülebileceği belirtilirken, bu durumun genellikle el ve ayak parmaklarında ortaya çıkmakla birlikte burun, dudak ve kulaklarda da görülebileceği belirtiliyor. Isınmanın ardından bölgedeki kan dolaşımının tam olarak düzelmesi bazen 15 dakikayı bulabiliyor. Peki ne zaman doktora gidilmeli? Belirtiler şiddetliyse veya giderek artıyorsa, Raynaud hastalığı günlük yaşamı zorlaştırıyorsa, semptomlar vücudun sadece bir tarafında görülüyorsa, bununla birlikte eklem ağrısı, ciltte döküntü ya da kas güçsüzlüğü gibi başka belirtiler varsa. Ayrıca 30 yaş üzerindeki kişilere de uyarı yapıldı. Eğer ilk kez Raynaud belirtileri yaşıyorsanız ya da 12 yaşın altındaki bir çocukta bu belirtiler görülüyorsa mutlaka bir doktora başvurmanız gerekiyor.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Mina Konut Yapı İnşaat'ta çalışacak, Monito kullanabilme evrakları tam olan, Silivri ve civarında ikamet eden deneyimli Monito operatörü alınacaktır. Bilgi için telefon 0533 201 4303 0533 201 4303.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11. Küpe

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 18. Gelecek Rumeli'de başlar. Kübe FM.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Yaz tatilinin ardından yaklaşık 17 milyon öğrenci bugün okula döndü. Okullarda ilk hafta Gazze'deki katliama yönelik duyarlılık oluşturmak amacıyla uçurtmalar vurulmasın, gökyüzü çocuklara kalsın etkinlikleri düzenlenecek. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorinin litre fiyatına yarın itibarıyla 6 lira 62 kuruş zam yapılması bekleniyor. Benzin ve LPG grubunda herhangi bir değişiklik öngörülmüyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın İstanbul'da 15 bin kiralık konut kampanyası bugün başladı. 25 Eylül'e kadar devam edecek olan başvurular E-Devlet üzerinden yapılacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 81 ilde sokaklar güvende operasyonu gerçekleştirildiğini ve operasyon kapsamında da 2447 şüpheli hakkında adli işlem uygulandığını belirtti. ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin ekonomik gücüne dikkat çekerek ABD'nin dünyadaki en düşük faiz oranından yararlanması gerektiğini söyledi.
2: Spor.
3: Fenerbahçe Süper Lig'in 5. haftasında bugün deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 20'de başlayacak. Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesi gözler sakatlığı bulunan futbolculara çevrildi. Sağlık ekibinden gelecek raporlara göre Osimhen'in hafta içinde antrenmanlara çıkabileceği bildirildi.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 62 kuruş, 1 euro 56 lira 29 kuruş, gram altın 6777 liradan, çeyrek altın 11080 liradan alıcı buluyordu.
2: Durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz, hoşça kalın.

0: Küpe FM reklam.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 0159.
1: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Yeni konsept, yeni yüz, aynı boni kalitesi. Sizi de yenilenen mağazamızı keşfetmek için Boni Çorap Fabrika Satış Mağazamıza bekliyoruz. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası, Çerkezköy OSB 4. Sokakta.
4: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
6: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
5: Villa Restoran'la Silivri'de restoran kalitesinde yemek keyfi evinize geliyor. Villa Restoran'ın eşsiz lezzetlerini online ya da telefonla sipariş vererek deniz manzarasında değil ama evinizin konforunda deneyimleyebilirsiniz. Villa Restoran 0532 650 96 96.
7: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
0: Küpe FM reklam.

Ve bugün okullar açıldı. Tüm öğrenci arkadaşlarımıza tekrar güzel bir dönem diliyoruz. Başarı dolu olsun. Melek Mosso ile devam ediyoruz Küpe FM'de. 7 Veren Radyonuzda.

0: bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette büyük indirimleri kaçırma. Son gün 21 Eylül. Maylo tuvalet kağıdı kırklı bambu 3 katlı 299.95, Omomatik 7,5 kilogram aktif beyazlar renkliler 389.95, Paşa Bahçe konserve kavanoz 1 litre 17.95, Paşa Bahçe konserve kapağı adet 3.95 TL'ye. Biçen Market Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde. İkinci şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
2: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
3: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
4: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294. Chery.
3: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
5: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
6: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Alzheimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
7: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.

0: bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğanın kalbine saklı sofraya bekleniyorsunuz. Çocuklar için oyun alanları, büyükler için huzur dolu bir ortam. Saklı sofrada mangal keyfi yaparken etlerin kokusu doğaya karışsın. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için saklı sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 5888.
0: Bir reklam.

Kupa FM frekanslarında sırada Hadise ile ilerlemeye devam edelim. Ara Beni şarkısı haftanın ilk eve dönüş keyfinde Kupa FM'de bizlerle.

0: Küpe FM reklam.
1: Başak Ticaret Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, salon tipi klima veya televizyon alımlarında 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemiyle birçok retina hastalığı başarıyla tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 444-50-58.
1: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makineleri, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loder Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makineleri Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
3: Çetinler Arçelik mağazalarından seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya televizyon alımına özel kurutma makinesinde tam %50 indirim sadece Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
1: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derste

Radyonuz Küpe FM'de Candan Erçetin Gamsız Hayat'ta burada olacak sevgili dinleyiciler. 14 Eylül 2026 Pazartesi akşamında beraberdik. Yarın saat 17'de tekrar buluşacağız. Şimdilik hoşçakalın.

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 19.

Herkese merhaba ve işte yepyeni bir haftanın daha başında ilk gününde buradayım, sizlerleyim. Ve tabii ki en iyilere eşlik etmek üzere hazırım diyorum ve yeni hafta inşallah güzellikleriyle gelsin dedikten sonra efendim her zaman olduğu gibi bahsedeceğimiz çok şey var, heyecanlıyım ama önce müzik.

0: FM reklam.
1: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
2: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
3: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
4: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
0: Küpe FM reklam.

Ayşe Pekkan'la devam edeceğiz şimdi. Ara sıcak diyecek. Bu arada Semiramis Pekkan kardeşi bir rahatsızlık geçirmişti biliyorsunuz. Güzel açıklamaları olmuş. Düşeceksek küpelerimizle gözümüz boyalı düşelim diyor. Kortizon kullanıyordum, şiştim, kilo aldım ama her sabah kalkıp gözümü boyuyor, küpelerimi takıyor ve salona öyle geliyordum. Sonra pat diye düşüyordum, o ayrı mesele ama olsun küpelerimle düşüyorum diyor. Bütün arkadaşlarıma da söylüyorum, kendinize bakmayı sakın ihmal etmeyin demiş. Gerçekten güzel bir şey. İnsan kendine bakınca daha iyi hissediyor. En zor zamanlarda bile yapabiliyorsak ne güzel ve işte Ajda Pekkan.

0: bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te büyük indirimleri kaçırma. Son gün 21 Eylül. Çaykur Tiryaki Çay 1000 gram 329.95, Çibo Türk Kahvesi 100 gram 69.95, Eker Yoğurt Yarım Yağlı 2000 gram 124.95, Eriş Un 5 kilogram 129.95 TL'ye. Biçen Market Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde. İkinci şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

kıyamamla Sibel Can'la APO ile devam edeceğiz. Geçen gün Bülent Ersoy Denizli Çivril'de düzenlenen elma festivaline elma kostümüyle gitmiş. Çok alem gerçekten. Güzel gözüküyor. Gerçi Bülent Ersoy'un bütün kostümleri adeta bir ağaç, adeta bir orman, adeta bambaşka bir çiçek gibi boydan boya çok da güzel gözüküyor. Farklı tarzını her zaman konuşturuyor. Seviyoruz kendisini dedikten sonra söz kıyamamda.

0: Küpe FM reklam.
1: Dünya göz bilgilendiriyor. Göz sağlığının öğrenmeye etkisi büyüktür. Başarılı bir gelecek ve sağlıklı yarınlar için okul öncesi çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin. 444-4-469.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Küpe FM Reklam.
3: İçiyorum ederimize diyecek şimdi İkilem ve Tuğba Yurt. Son dakika haberi olarak geçen gün bir haber gördüm. Türkiye'de sadece internet üzerinden her gün ortalama 12,5 milyar TL para dönüyormuş. Sadece günlük ortalama 740 milyon TL'lik yemek siparişiymiş. Her gün yaklaşık 1.17 milyar liralık kıyafet, ayakkabı ve aksesuar siparişi veriliyormuş. İnsanlar her gün internetten yaklaşık 834 milyon TL'lik telefon, bilgisayar, televizyon ve elektronik ürün alıyormuş. Böyle bir araştırma yapılmış. Ben de sizlerle paylaşmak istedim ve Söz Müzik'te.

0: bir reklam.
1: Hafta sonuna müzik, lezzet ve eğlence katmak isteyenler Lider Club'da buluşuyor. Cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müziğin ritmi, saklı sofranın lezzetleri, Magical House Otel'de konaklamanın konforu sizleri bekliyor. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0530 017 4510.
0: Bir reklam.

Mebrure ile değilimle devam edelim. Ve yalnızlık ve depresyon gibi psikolojik sorunlar yaşayan kişilerin aynı dizi ve filmleri tekrarlayarak birkaç kez izlediği ortaya çıkmış. Şüphe yokmuş, zorunluluk yokmuş bunlarda. Yani ne olacağı belliymiş. Ben de mesela 5 yıldır 6 yıldır falan bazı dizileri tekrar tekrar izliyorum. Demek ki 5-6 yıldır depresyondayım. Bunu da öğrenmiş oldum. Kendinizi riske atmıyormuşsunuz. Bir sürpriz yokmuş. Tanıdıklar var gibi. Onlarla birlikte oturuyormuşsunuz evin salonunda. Vallahi ben öyle hissediyorum yani. O kadar da öyle yalnızlık, depresyon gibi psikolojik sorunlar yaşadığımı düşünmüyorum. Kaldı ki yalnız değilim. Etrafımda kalabalık. Neyse. Mebrure ve değilim.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Elleriniz ve ayaklarınız soğuktan renk değiştiriyorsa bunun tek belirtisi üşüme değil. Aksine ciddi bir sağlık sorununu da işaret ediyor olabilir. Uzmanlar bu rahatsızlık için bazı uyarılarda bulunuyor. El ve ayak üşümesi sonrası renk değişimlerinin yaşandığı ve Raynaud hastalığı olarak bilinen bu rahatsızlık sadece üşümeyle alakalı olmadığı ortaya çıktı. Soğuk hava ya da stres gibi tetikleyiciler de bu durumun ortaya çıkmasına neden oluyor. Kan akışının azalması sonucu oluşan soğuma ve uyuşmayla beraber kendini gösteren bu rahatsızlık için bazı semptomlara dikkat edilmesi gerektiği belirtiliyor. Raynaud hastalığında cilde kan taşıyan küçük atar damarlar düşük sıcaklıklara tepki olarak daralır ve bu da bölgesel kan akışının ciddi şekilde kısıtlanmasına yol açar. Zamanla bu damarlar kalınlaşarak kan akışını daha da azaltabilir. Uzmanlar Raynaud hastalığının en belirgin işaretlerinden birinin cilt renginde değişim olduğunu belirtiyor. Etkilenen bölgelerde önce beyazlaşma, ardından maviye dönme gözlemlenebiliyor. Ancak bu renk değişiklikleri kişiden kişiye, özellikle de cilt tonuna göre farklılıklar gösterebiliyor. Kan akışı yeniden normale döndüğünde ciltte zonklama, karıncalanma ya da şişlik görülebileceği belirtilirken, bu durumun genellikle el ve ayak parmaklarında ortaya çıkmakla birlikte burun, dudak ve kulaklarda da görülebileceği belirtiliyor. Isınmanın ardından bölgedeki kan dolaşımının tam olarak düzelmesi bazen 15 dakikayı bulabiliyor. Peki ne zaman doktora gidilmeli? Belirtiler şiddetliyse veya giderek artıyorsa, Raynaud hastalığı günlük yaşamı zorlaştırıyorsa, semptomlar vücudun sadece bir tarafında görülüyorsa, bununla birlikte eklem ağrısı, ciltte döküntü ya da kas güçsüzlüğü gibi başka belirtiler varsa. Ayrıca 30 yaş üzerindeki kişilere de uyarı yapıldı. Eğer ilk kez Raynaud belirtileri yaşıyorsanız ya da 12 yaşın altındaki bir çocukta bu belirtiler görülüyorsa mutlaka bir doktora başvurmanız gerekiyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Mina Konut Yapı İnşaat'ta çalışacak, monito kullanabilme evrakları tam olan Silivri

Yalın'la küçücüğümle devam edeceğiz. Bayağıdır çalmamıştım bu şarkıyı. Efendim Instagram'da bizleri takip edebilirsiniz. Instagram takip listenize Küpe FM'i ekleyin. Bizlerden haberdar olun diyorum. Radyonuzdan, programlardan, konuklardan, her şeyden ve tabii ki www.kupefm.com.tr'yi de asla ve asla unutmuyorsunuz. Ve güne veda da sözü yine müziğe bırakıyorum.

Zerya Uluğ'la Şımarık'la devam edeceğiz. Geçen gün gördünüz mü bilmiyorum, Costa Rica kıyılarında dünyada ilk kez turuncu renkli bir köpek balığı görüntülendi diye bir haber vardı. İnanılmaz gözüküyor gerçekten, turuncu, böyle C vitamini gibi. C vitamini geliyor ya hep turuncu deyince aklımıza, nasıl kafamızda öyle yerleşmiş kalmış. Ama çok tatlı gözüküyordu. Kim bilir, belki de daha görülmemiş ne canlılar var denizlerin altında, üstünde, nerelerinde diyor, sözümü size bırakıyorum.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Küpe FM reklam.
1: Yenilendik. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası yepyeni konsepti ve yepyeni yüzüyle sizleri bekliyor. Birbirinden farklı çorap çeşitleri, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlar için doğru adres Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası Çerkezköy OSB 4. Sokakta.
2: Çetinler Arçelik mağazalarından erken düğün paketi. Seçili 4 parça beyaz eşya alımına özel tam 37.400 TL'ye varan indirim sadece Çetinler mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
1: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 88 73. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi, Balkan yerleşkesi karşısında.
0: Küpe FM reklam.

0: Bafra Pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Bir reklam.
2: Demet Akalın bir şey mi dedin diyecek. Cem Yılmaz da kendisine laf edenlere adeta öyle demiş. Biliyorsunuz bir rahatsızlık geçirdi. Valla ünlü olmanın ne kadar zor olduğunu ben Cem Yılmaz'ın kalp krizi olayından sonra bir kez daha anladım. O ne yorumlar ne olaylar, istediği istemediği her yerde adının geçmesi falan, hastalıkla ilgili yapılan açıklamalarda orada burada. İşi gerçekten çok zor. Bir de ünlülük derecesi var tabii. Cem Yılmaz kadar ünlü olunca çok daha zor. Elinde bastonla görüntülenmişti bir yerde ve Cem Yılmaz bastonla yürüyor diye haberler çıktı. O da baston koleksiyonunu paylaşmış. Valla harika bir baston koleksiyonu var. Nefis, bayıldım baston koleksiyonuna. İyi yapmış, güzel de bir kapak olmuş diyebilir miyiz? Olmuş yani. Evet efendim, tabii ki müzikle devam ediyoruz.

0: Küpe FM reklam.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Dermatoloji bölümünde uzman doktor Adrian Türkoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 88 73. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi Balkan yerleşkesi karşısında.
0: Küpe FM reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Elleriniz ve ayaklarınız soğuktan renk değiştiriyorsa bunun tek belirtisi üşüme değil. Aksine ciddi bir sağlık sorununu da işaret ediyor olabilir. Uzmanlar bu rahatsızlık için bazı uyarılarda bulunuyor. El ve ayak üşümesi sonrası renk değişimlerinin yaşandığı ve Raynaud hastalığı olarak bilinen bu rahatsızlık sadece üşümeyle alakalı olmadığı ortaya çıktı. Soğuk hava ya da stres gibi tetikleyiciler de bu durumun ortaya çıkmasına neden oluyor. Kan akışının azalması sonucu oluşan soğuma ve uyuşmayla beraber kendini gösteren bu rahatsızlık için bazı semptomlara dikkat edilmesi gerektiği belirtiliyor. Raynaud hastalığında cilde kan taşıyan küçük atar damarlar düşük sıcaklıklara tepki olarak daralır ve bu da bölgesel kan akışının ciddi şekilde kısıtlanmasına yol açar. Zamanla bu damarlar kalınlaşarak kan akışını daha da azaltabilir. Uzmanlar Raynaud hastalığının en belirgin işaretlerinden birinin cilt renginde değişim olduğunu belirtiyor. Etkilenen bölgelerde önce beyazlaşma, ardından maviye dönme gözlemlenebiliyor. Ancak bu renk değişiklikleri kişiden kişiye, özellikle de cilt tonuna göre farklılıklar gösterebiliyor. Kan akışı yeniden normale döndüğünde ciltte zonklama, karıncalanma ya da şişlik görülebileceği belirtilirken, bu durumun genellikle el ve ayak parmaklarında ortaya çıkmakla birlikte burun, dudak ve kulaklarda da görülebileceği belirtiliyor. Isınmanın ardından bölgedeki kan dolaşımının tam olarak düzelmesi bazen 15 dakikayı bulabiliyor. Peki ne zaman doktora gidilmeli? Belirtiler şiddetliyse veya giderek artıyorsa, Raynaud hastalığı günlük yaşamı zorlaştırıyorsa, semptomlar vücudun sadece bir tarafında görülüyorsa, bununla birlikte eklem ağrısı, ciltte döküntü ya da kas güçsüzlüğü gibi başka belirtiler varsa, ayrıca 30 yaş üzerindeki kişilere de

0: 0533 201 4303 0533 201 4303.
1: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11. Küpe

Geldik bugün de programın sonuna. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Yarın akşam tekrar görüşene kadar hoşça kalın diyorum. Küpe FM'den ayrılmayın. Çünkü en iyiler sadece ve sadece Küpe FM'de sizlerle olmaya devam edecek. Ben size yarın akşam yine buradayım.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 21.

0: Küpe FM reklam.
1: Yeni konsept, yeni yüz, aynı boni kalitesi. Sizi de yenilenen mağazamızı keşfetmek için Boni Çorap Fabrika Satış Mağazamıza bekliyoruz. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası, Çerkezköy OSB 4. Sokakta.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
1: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 88 73. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi Balkan yerleşkesi karşısında.
0: Küpe FM reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Elleriniz ve ayaklarınız soğuktan renk değiştiriyorsa bunun tek belirtisi üşüme değil. Aksine ciddi bir sağlık sorununu da işaret ediyor olabilir. Uzmanlar bu rahatsızlık için bazı uyarılarda bulunuyor. El ve ayak üşümesi sonrası renk değişimlerinin yaşandığı ve Raynaud hastalığı olarak bilinen bu rahatsızlık sadece üşümeyle alakalı olmadığı ortaya çıktı. Soğuk hava ya da stres gibi tetikleyiciler de bu durumun ortaya çıkmasına neden oluyor. Kan akışının azalması sonucu oluşan soğuma ve uyuşmayla beraber kendini gösteren bu rahatsızlık için bazı semptomlara dikkat edilmesi gerektiği belirtiliyor. Raynaud hastalığında cilde kan taşıyan küçük atar damarlar düşük sıcaklıklara tepki olarak daralır ve bu da bölgesel kan akışının ciddi şekilde kısıtlanmasına yol açar. Zamanla bu damarlar kalınlaşarak kan akışını daha da azaltabilir. Uzmanlar Raynaud hastalığının en belirgin işaretlerinden birinin cilt renginde değişim olduğunu belirtiyor. Etkilenen bölgelerde önce beyazlaşma, ardından maviye dönme gözlemlenebiliyor. Ancak bu renk değişiklikleri kişiden kişiye, özellikle de cilt tonuna göre farklılıklar gösterebiliyor. Kan akışı yeniden normale döndüğünde ciltte zonklama, karıncalanma ya da şişlik görülebileceği belirtilirken, bu durumun genellikle el ve ayak parmaklarında ortaya çıkmakla birlikte burun, dudak ve kulaklarda da görülebileceği belirtiliyor. Isınmanın ardından bölgedeki kan dolaşımının tam olarak düzelmesi bazen 15 dakikayı bulabiliyor. Peki ne zaman doktora gidilmeli? Belirtiler şiddetliyse veya giderek artıyorsa, Raynaud hastalığı günlük yaşamı zorlaştırıyorsa, semptomlar vücudun sadece bir tarafında görülüyorsa, bununla birlikte eklem ağrısı, ciltte döküntü ya da kas güçsüzlüğü gibi başka belirtiler varsa. Ayrıca 30 yaş üzerindeki kişilere de uyarı yapıldı. Eğer ilk kez Raynaud belirtileri yaşıyorsanız ya da 12 yaşın altındaki bir çocukta bu belirtiler görülüyorsa mutlaka bir doktora başvurmanız gerekiyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Mina Konut Yapı İnşaat'ta çalışacak, Monito kullanabilme evrakları tam olan, Silivri ve civarında ikamet eden deneyimli Monito operatörü alınacaktır. Bilgi için telefon 0533 201 4303 0533 201 4303.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 23.

içimdeki zembere kırıldı artık. Tamir mümkün değilse işte abim yandık. Her gün yağmur yağabilir, insan hata yapabilir. Birbirimize tutunursak belki güneş doğabilir.

Ne yaptım biliyor musun? Daha çok şarkı söyledim. Sigaraya yeniden başladım. Alışveriş yaptım gereksiz. Ne yaptım?

Hayatım hep sek içine bir şey karışmaz. Teslim olunmadan sadık olunmaz. Her şey çok karıştı artık. Ne olacak bilmiyorum. Elimde bir dal sigara, İstanbul'u izliyorum. Bu masa uğruna her şeyimi kaybettim. Elimdeki son kozumu senin için oynayacağım.

Öyle güle güle gel, öyle seve seve gel. Seni gördüğüm günden buldum belamı. Hadi içe içe gel, inadına yine gel.

çölüm. Her şey değişti yok çöllerde sürün. Yalancı aşklarda herkes bir ürün. Yürü baba aşkımı görmezsem körüm. Elini tutmazsam her gün bir ölüm. Kalbime geçmez bir çift bile sözüm. Her yol yokuş bize ben hala düzüm. Yağmurum yüzüm ıslanır gözüm. Gerçekler sert bir de her yanım hüzün. Varsa bir yanlışım gurbete sürün. Bülbülüm kayıp ben dikende gülüm.

kıyızım. Yalancı de, unuttum de, aldattım de. Bağırıyorsun, senin kokun, senin dokun, senin tadın yetmedi sokakta.

Şimdi yalnızsın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Kocun mu o zaman, olur mu? Yani tanımazsam da.